0: bir tarafı da ben namuslu olurum. Ben hırsız oluyordum az kalsın. Bir aydır artık hırsızlık etmiyorum. Dans ediyor ve seni bekliyorum.
1: Demek ki herkes seni bulup İzmir'deki evime götüreceğimi biliyorum.
0: Bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ne zaman gidiyorsun?